sega. Jesus sugi sega. Jesus sugi. Yeni aydan es kubi sesi için Jesus sugi sega. Only don't sweat. Sinan teni indo kato asiyo ti sugi sega. Sugi sega. Sugi sega. Nigas ve kasi mulo. Sugi